0: 弄坏了我的妆！
1: 人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！人！